0: ve 25 yıl önceki Pisa şokundan sonra neden aynı sorunlarla yeniden karşı karşıyayız? Bugün bu sorulara bakacağız. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'nın eğitim sistemi bir kez daha alarm veriyor. 15 yaşındaki öğrenciler PISA araştırmalarının başladığı günden bu yana en kötü sonuçları aldı. 25 yıl önce PISA sonuçları Almanya'da büyük bir şok yaratmıştı. Kendini şairlerin ve düşünürlerin ülkesi olarak tanımlayan Almanya uluslararası eğitim karşılaştırmasında ancak orta sıralarda yer alabilmişti. İlk şokun ardından sonuçlar bir süre düzelmişti. Ancak yaklaşık 2015'ten bu yana tablo tersine döndü. Öğrencilerin başarı düzeyi 10 yıldır sürekli geriliyor ve bugün tarihi bir dip seviyeye ulaşmış durumda. PISA araştırması öğrencilerin okuma, matematik ve fen bilimlerindeki becerilerini ölçüyor. Ortaya çıkan sonuç ise özellikle temel beceriler açısından endişe verici. Öğrencilerin yaklaşık %20'si en temel bilgi ve becerilere bile yeterince sahip değil. Berlin'deki Kopernikus Lisesi'nde öğretmenler bu gerilimi sınıflarda da doğrudan gözlemliyor. ZDF'de yer alan haberde bir öğretmen, çoğu derste neredeyse hiç motivasyon yok. Bir şeyler başarmak gerçekten çok zor. Özellikle ortaokul düzeyinde sınıflar çok kalabalık. Zor koşullardan gelen çok fazla öğrenci var. PISA araştırmasına göre sorun yalnızca öğrencilerin ders başarısıyla sınırlı değil. Temel becerileri yeterince gelişmeyen gençler kısa bir metinden basit bilgileri çıkarmakta, günlük yaşamda yüzde hesabı yapmakta ve bilimsel bilgileri kişisel görüşlerden ya da rakamlardan ayırmakta zorlanıyor. Örneğin bir süpermarketteki indirimin gerçekten avantajlı olup olmadığını hesaplamak bile bazı öğrenciler için sorun haline geliyor. Bir başka önemli sorun ise eğitimde fırsat eşitsizliği. Almanya'da gençlerin eğitim düzeyi giderek daha fazla anne babalarının eğitim seviyesine ve gelir durumuna bağlı hale geliyor. Bu da yıllardır dile getirilen çalışırsan ve başarılı olursan sosyal olarak yükselebilirsin vaadinin ne ölçüde gerçekleştiği sorusunu gündeme getiriyor. Bakan Karin Pirin burada şu sorunun tam merkezindeyiz. Ülkemizde sosyal yükselme vaadi hala işliyor mu? Buna verilecek cevap şu. Şu anda işlemiyor. En azından olması gerektiği şekilde işlemiyor. Kopernikus Lisesi ise bu tabloya karşı kendi olanaklarıyla çözüm üretmeye çalışıyor. Okul, müfredatta öngörülenden bir saat daha fazla matematik ve Almanca dersi veriyor. Ayrıca öğrenciler ve velilerle hedefli görüşmeler yapılıyor. Amaç, öğrencilerin öğrenme ve başarı konusunda motivasyonunu artırmak ve her öğrenciyi bireysel olarak desteklemek. Okuldaki öğretmenlerden biri bunu şöyle anlatıyor. Görüşmeler aracılığıyla öğrencilerin öğrenme ve başarı konusunda daha fazla istek göstermelerini sağlamaya çalışıyoruz. Böylece öğrenciyi gerçekten gördüğümüzü hissettirmek istiyoruz. Sadece bütün sınıfa bakmak değil, tek tek öğrenciyi de görmek önemli. Bence daha iyi sonuçlara ulaşabilmek için bu çok önemli. Ancak öğretmenlere göre bu sorunun çözümü kısa sürede mümkün değil. Kopernikus Lisesi'nin ilk hedefi önümüzdeki yıllarda öğrencilerin öğrenme sonuçlarındaki düşüşü durdurmak ve başarı düzeyini yeniden istikrara kavuşturmak. PISA sonuçları ise Almanya'ya yalnızca öğrencilerin notlarının kötüleştiğini değil, eğitim sistemindeki daha derin ve yapısal sorunları gösteriyor. PISA sonuçları kötüleşiyor. Ancak asıl soru şu. Sorun öğrencilerde mi yoksa eğitim sisteminin kendisinde mi? Şimdi ikinci haberimizde bu sorunun arkasındaki yapısal sorunlara biraz daha yakından bakalım. PISA sonuçları eğitim sistemindeki yapısal krizi ortaya koydu. Almanya'nın eğitim sistemi yeni bir dönüm noktasında. Son PISA sonuçları 15 yaşındaki öğrencilerin matematik, okuma ve fen bilimlerindeki performansının 2000'den bu yana en düşük seviyeye gerilediğini gösteriyor. 3 alanda da sonuçlar 2018'e göre belirgin biçimde düştü. Üstelik gerileme yalnızca düşük performans gösteren öğrencilerle sınırlı değil. Başarılı öğrenciler arasında da görülüyor. PISA sonuçları önemli bir tartışma yeniden gündeme getiriyor. Eğitim sisteminin başarısını yalnızca test sonuçlarıyla ölçmek yeterli mi? Ancak Almanya'da tablo yıllardır çözülemeyen yapısal sorunlarla birleşiyor. Öğretmen açığı, kalabalık sınıflar, yetersiz bireysel destek, eskiyen okul binaları ve eğitim altyapısındaki eksiklikler. OECD verilerine göre 2022'de Almanya'daki 15 yaşındaki öğrencilerin %73'ü öğretmen eksikliğinin eğitimi aksattığı okullarda öğrenim görüyordu. 2018'de bu oran %57 idi. Bir başka önemli sorun ise eğitim başarısının giderek daha fazla ailenin sosyal ve ekonomik durumuna bağlı hale gelmesi. Almanya'da sosyoekonomik durum matematik performansındaki farklılıkların %19'unu açıklıyor. OECD ortalaması %15. Avantajlı ve dezavantajlı öğrenciler arasındaki matematik puan farkı ise Almanya'da 111 puan. OECD ortalaması ise 93 puan. Başka bir ifadeyle çocuğun ailesinin ekonomik ve sosyal konumu okulda ne kadar başarılı olacağını hala güçlü biçimde etkiliyor. 25 yıllık PISA neden yetmedi? Almanya 2000 yıllarındaki ilk PISA sonuçlarının ardından büyük bir eğitim tartışması yaşamış ve bu dönem ülkede PISA şoku olarak anılmıştı. Aradan çeyrek yüzyıl geçti ancak bugün aynı alarmın yeniden çalması temel sorunların hala çözülemediğini gösteriyor. Bu nedenle sorulması gereken soru yalnızca öğrenciler neden daha düşük puan alıyor değil. Asıl soru şu: Almanya eğitim sistemine neden yıllardır ihtiyaç duyduğu yatırımı ve yapısal reformu sağlayamıyor? Çünkü PISA yalnızca öğrencilerin başarısını ölçmüyor. Aynı zamanda bir ülkenin çocuklarına, öğretmenlerine ve okullarına ne kadar önem verdiğini de gösteriyor. Ve Almanya açısından bu uyarı artık giderek daha yüksek sesle geliyor. Almanya'nın eğitim sistemi için tablo açık. PISA sonuçları yalnızca öğrencilerin başarısındaki düşüşü göstermiyor. Aynı zamanda eğitimde fırsat eşitsizliğinin ve yapısal sorunların giderek derinleştiğini ortaya koyuyor. 25 yıl önceki PISA şokundan sonra Almanya çok şey tartıştı. Birçok reform yaptı ancak bugün aynı alarmın yeniden çalması sorunun hala çözülemediğini gösteriyor. Çünkü eğitim yalnızca sınav sonuçlarından ibaret değil. Bir ülkenin geleceği çocuklarına ve gençlerine bugün ne sunduğuyla belirleniyor. Ve Almanya'da bugün sorulması gereken en önemli soru belki de şu: çocukların geleceği neden hala ailelerin gelirine ve eğitim düzeyine bu kadar bağlı? İşte asıl tartışma burada başlıyor. Değerli dinleyiciler, Radyo Kaser'in hazırlayıp sunduğu Infomagazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüz olsun ama mutlaka merakla kalın.
1: Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.

0: Değerli dinleyiciler, Almanya'da sosyal devletin zayıflaması artık yalnızca ekonomik bir sorun değil. Giderek büyüyen bir toplumsal ve siyasal soruna dönüşüyor. Hastaneler kapanıyor, gençler çalıştıkları halde geçinemiyor. Milyonlarca insan yakınlarının bakımını üstlenirken kendi geleceğinden vazgeçiyor. Ve bütün bunların ortasında insanların öfkesi büyüyor. Saksonya-Anhalt seçimleri de bu öfkenin sandığa nasıl yansıdığını gösterdi. Peki Almanya'da insanlar neden kendilerini giderek daha fazla yalnız bırakılmış hissediyor? Ve sosyal devlet zayıflarken büyüyen bu öfke siyasetin geleceğini nasıl şekillendiriyor? Bugün yorumumuzda bu sorulara bakacağız. Sosyal devlet zayıflarken öfke büyüyor. Hastaneler kapanıyor, gençler çalıştıkları halde geçinemiyor, milyonlarca insan yakınlarına ücretsiz bakım veriyor ve bunun bedelini kendi geleceğinden ödüyor. Saksonya-Anhalt seçimlerinde ise seçmen yerleşik partilere ağır bir mesaj gönderiyor. Ama bütün bu haberlerin ortak bir noktası var. İnsanlar giderek daha fazla yalnız bırakıldıklarını düşünüyor. Sağlık sistemine bakalım. Son 30 yılda Almanya'da 570 hastane kapandı. Kamu hastanelerinin payı azalırken özel işletmelerin payı hızla arttı. Şimdi de yeni tasarruf politikaları gündemde. Gençlere bakalım. Meslek eğitimi alan ya da üniversitede okuyan gençler yükselen kiralar ve hayat pahalılığı karşısında ay sonunu getiremiyor. Çalışmak, okumak ve geleceğini kurmak yetmiyor. Gençler bunun yanında ek iş yapmak, sosyal yaşamından ve hatta sağlıklı beslenmeden vazgeçmek zorunda kalabiliyor. Bakım alanlarında da benzer bir tablo var. Milyonlarca insan yakınlarına evde bakıyor. Çalışma saatlerini azaltıyor, gelir kaybediyor ve kendi emekliliğini riske atıyor. Buna rağmen sistemin yükünü taşıyan bu insanlara yeterli sosyal güvence sağlanmıyor. Ve bütün bunların üzerine siyasi bir gerçek ekleniyor. Sosyal sorunlar büyürken insanların öfkesi de büyüyor. Saksonya-Anhalt seçimleri bunun son örneği. Yerleşik partilere duyulan tepki, ırkçı, yabancı düşmanı AfD'nin güçlenmesine yarıyor. Ancak burada önemli bir çelişki var. İnsanlar sosyal sorunlara, hayat pahalılığına, güvencesizliğe ve siyasi sisteme duydukları öfkeyle ırkçı, yabancı düşmanı AfD'ye yönelirken AfD'nin ekonomik ve sosyal politikalarının bu sorunları gerçekten çözüp çözmeyeceği ayrı bir soru. Çünkü sosyal devlet zayıflarken ortaya çıkan boşluğu yalnızca seçim sandığında öfkeyle doldurmak o boşluğu ortadan kaldırmıyor. Asıl mesele de burada. İnsanların hastaneye ulaşabilmesi, gençlerin eğitim görürken yoksullaşmaması, yaşlıların bakım yükünün ailelerin omuzlarına bırakılmaması ve çalışan insanların insanca yaşayabilmesi. Bunlar lüks değil. Bunlar sosyal devletin temel ve asıl görevleri. Eğer siyaset bu temel görevleri yerine getiremez ve insanlara sürekli tasarruf etmek zorundayız denirse bir süre sonra insanlar şu soruyu sormaya başlar. Tasarruf çağrısı yapan milletvekilleri veya bakanlar ayda 10 bin euronun üzerinde maaş alırken neden hep toplumdan tasarruf yapması isteniyor? Bugün Almanya'da büyüyen siyasi öfkenin arkasında belki de tam olarak bu soru yatıyor. Ve bu soruya sosyal, demokratik ve ikna edici bir cevap verilmediği sürece yalnızca AfD değil, yani yabancı düşmanı ırkçı parti AfD değil, toplumdaki güvensizlik ve kutuplaşma da büyümeye devam edecek. Almanya'da bugün büyüyen siyasi öfkeyi yalnızca seçim sonuçlarıyla açıklamak mümkün değil. Hastanelerin kapanması, gençlerin yoksullaşması, bakım yükünün ailelerin omuzlarına bırakılması ve çalışan insanların geçinmekte zorlanması toplumda derin bir güvensizlik yaratıyor. Bu güvensizlik siyasete yansıyor ve AfD bundan yararlanıyor. Ancak burada asıl mesele AfD'nin yükselişinden daha büyük. İnsanlar neden artık kendilerini devlet tarafından korunuyor hissetmiyor? Çünkü sosyal devlet zayıfladıkça ortaya çıkan boşluğu yalnızca seçim sandığındaki öfke dolduruyor. Ve insanlara sürekli tasarruf etmek zorundayız denirken şu soru giderek daha yüksek sesle soruluyor. Tasarruf etmek zorundayız diyen bizim seçtiğimiz bakanlar 10 bin euro maaş alırken neden hep toplumdan tasarruf etmesi isteniyor? Bu soruya sosyal, demokratik ve ikna edici bir cevap verilmediği sürece yalnızca AfD değil, toplumdaki güvensizlik ve kutuplaşma da büyümeye devam edecek. Evet değerli dinleyiciler, merakla kalın.
1: Mesleğe adım adım, meslek hayatına dair tüm soruların cevabını bulabileceğiniz bir program.
2: Ja, liebe Gäste, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Radioprogramm. Ich habe heute einen Gast, aber vorher wollen wir uns kurz mal Phil Bailey und Phil Collins anhören. Bis gleich.

inşası için 30 milyon euro kredi verilmiş. Gerçekten zararın açıklanan rakamların da üzerinde olabileceği tahmin ediliyor. Skandal şimdi başka bir tartışmayı tetikliyor. Hükümet emeklilik sisteminde borsa yatırımlarını artırmayı planlıyor. Peki sağlık sigortalarının parası riskli yatırımlarda eriyebiliyorsa yarın emekli fonları da aynı tehlikeyle karşı karşıya kalırsa ne olur? Çünkü borsa sadece kazanç değil, kayıp riski de taşıyor. Sağlık sigortalarındaki milyarlarca euroluk kayıp, sosyal güvenlik paralarının nasıl kullanıldığı konusunda ciddi soru işaretleri yaratıyor. Şimdi ise gözler AfD'nin %44'e yaklaştığı Saksonya-Anhalt'ta seçim sonrasına çevriliyor. Sandıktan çıkan sonuç CDU içinde de büyük bir hesaplaşmanın kapısını açtı. AfD ise hükümet kurabilmek için diğer partilerle temas arıyor. Ancak ilk girişimler reddediliyor. Saksonya-Anhalt'ta AfD'nin yaklaşık %44 oyla seçimleri kazanmasının ardından CDU'da ciddi bir güç mücadelesi başladı. Seçimde büyük oy kaybederek milletvekili sayısını 40'tan 15'e düşüren CDU'nun grup başkanlığı için yapılan seçimde görevdeki başbakan Schulze Guido Hoyer'i 8'e karşı 7 oyla geride bıraktı. Hoyer ve CDU içindeki destekçileri AfD ile yakınlaşmaya tamamen kapalı olmayan bir çizgiyle ilişkilendiriliyor. AfD'nin hükümet kurabilmesi için ise 3 milletvekilinin desteğine daha ihtiyacı bulunuyor. CDU'dan olası milletvekili geçişleri bu açıdan kritik önem taşıyor. AfD ise hükümet kurma yolunda ilk temaslarını başlattı. CDU'ya gönderilen davette göç, eğitim, enerji, aile politikası ve iç güvenlik alanlarında partiler arasında ortak noktalar bulunduğu öne sürüldü. Ancak SPD, Yeşiller ve Sol Parti AfD ile görüşme teklifini reddetti. Yeşillerin başbakan adayı Susan Seydlitz, aşırı sağcı AfD ile eyaletin geleceği konusunda görüşme yapılmasını absürt olarak nitelendirdi. Yabancı düşmanı ırkçı parti AfD'nin Magdeburg'da hükümet kurma ihtimaline karşı Almanya'nın diğer eyaletlerinde de hazırlıklar başladı. Kuzey Rhein-Westfalia Başbakanı Hendrik Wüst, federal hükümetle eyaletlerden oluşacak bir çalışma grubunun kurulmasını istedi. Bu grupta Anayasa Koruma Teşkilatı, anayasa hukukçuları ve uzmanların yer alması öneriliyor. Saksonya-Anhalt'ta seçim sonrası siyasi mücadele sürerken vatandaşın gündeminde çok daha somut bir sorun var. Faturalar.

0: kış yaklaşırken kalorifer yakıtı geçen yıla göre yaklaşık %50 daha pahalı. Yani siyaset tartışılırken hayat da pahalanmaya devam ediyor. Kış yaklaşırken Almanya'da kalorifer yakıtı geçen sonbahara göre yaklaşık %50 daha pahalı. Yüksek fiyatlar nedeniyle tüketiciler sipariş vermekte tereddüt ediyor. Bazıları daha önce aldığı yakıtın yarısıyla yetiniyor. Uzmanlar ise fiyatların düşmesini beklerken fazla gecikmemeyi öneriyor. İran'daki savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki ulaşımın aksaması küresel petrol piyasasında fiyatları yukarı çekiyor. ABD'nin petrol ihracatını artırması gibi gelişmeler de fiyat dengesini etkiliyor. Yani ateş sadece düştüğü yeri yakmıyor. Dünyanın bir ucundaki savaş ve enerji yollarındaki belirsizlik Almanya'daki tüketicinin ısınma faturasına kadar uzanıyor. Uzmanlara göre en temkinli seçenek mümkünse depoyu bir kerede tamamen doldurmak yerine parça parça yakıt almak. Çünkü havalar aniden soğur ve herkes aynı anda sipariş verirse teslimatlarda da gecikmeler yaşanabilir. Kısacası tüketici iki seçenek arasında sıkışmış durumda. Şimdi pahalı yakıt almak mı yoksa daha da pahalanması riskini göz alarak beklemek mi? Enerji fiyatları ve hayat pahalılığı toplum üzerindeki baskıyı artırırken bir başka tehlike de toplumsal ilişkilerde kendini gösteriyor. Irkçılık. Saksonya-Anhalt seçimlerinin ardından Ludwigsburg'da yaşanan bir olay siyasi atmosferin gündelik yaşama nasıl yansıyabildiğini gösteriyor. Ludwigsburg'da 52 yaşındaki bir kadın Müslüman olduklarını düşündüğü otobüs şoförü ve yolculara "Ülkenize geri dönün" diyerek hakaret etti. Polis soruşturma başlattı. Almanya'da göçmenlere ve Müslümanlara yönelik ırkçı düşmanlık, siyasi tartışmaların yanı sıra günlük yaşamda da kendini göstermeye devam ediyor. Saksonya-Anhalt seçimlerinde AfD'nin yaklaşık %44 oy almasının ardından Ludwigsburg'da da yaşanan ırkçı saldırı bu tartışmayı yeniden gündeme taşıdı. Olay pazartesi akşamı Ludwigsburg merkez otogarında meydana geldi. Polise göre 52 yaşındaki kadın otobüse bindikten sonra yolculara ve özellikle 45 yaşındaki şoföre bağırarak hakaret etti. Kadının Müslüman olduklarını düşündüğü kişilere din kimlikleri üzerinden hakaret ettiği ve birkaç kez "ülkenize geri dönün" dediği bildirildi. Şoförün polisi çağırması üzerine olay yerine gelen ekipler kadının gözaltına aldı. Kadın ilk işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ludwigsburg Kriminal Polisi olayla ilgili halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlaması kapsamında soruşturma başlattı. Olay ırkçılığın yalnızca siyasi söylemlerde değil, gündelik yaşamda da nasıl görünür hale gelebildiğini gösteriyor. Saksonya-Anhalt seçimlerinde AfD'nin elde ettiği yüksek oy oranının ardından göç, kimlik ve ırkçılık tartışmalarının Almanya'da daha da sertleşmesi bekleniyor. Bugünün haberlerinde krizler ve kaygılar ön plana çıktı ama şimdi Kassel'den farklı bir haberle programımızı biraz olsun umutlu bir noktada tamamlayalım. Çünkü gençlere yatırım yapan, onları bir araya getiren ve toplumsal dayanışmayı güçlendiren çalışmalar da var. Kassel'in Street Bolsa Derneği'nin aldığı önemli ödüle bakalım. Kassel'de sokak futbolunu eğitimle birleştiren Street Bolsa Derneği, Alman Futbol Federasyonu'nun Julius Hirsch ödülüne layık görüldü. Ödül, özgürlük ve hoşgörü için çalışan projelere veriliyor. Dernek, dezavantajlı mahallelerdeki gençleri futbol aracılığıyla bir araya getiriyor, saygı, adalet ve sorumluluk gibi değerleri öğretiyor. Kick, Rexback turnuvalarında politik bilinç kazandırılıyor. Hanau'daki saldırı See the Names kupasıyla anılıyor. Bu çalışmalara yılda 15 bin genç katılıyor. Kuruculardan Mustafa Gündar ödülü gençlerin emeğinin karşılığı olarak nitelendiriyor. Stötpolzer'in etkisi bireysel hikayelerde de görülüyor. Bugün dernekte çalışan Şükrü Yüksel hayatının gençliğinde Stötpolzer sayesinde değiştiğini söylüyor. Ödül 23 Kasım'da Essen'de verilecek. Sokak futbolu kültürü bu yıl ayrıca UNESCO tarafından kültürel miras olarak tanındı. Kassel'deki sahalardan toplanan veriler bu sürece katkı sağladı. Bugün Almanya'da siyasetten ekonomiye, sosyal güvenlikten ırkçılığa kadar birçok önemli gelişmeyi aktardık. Tablo kolay değil. Ama toplumun geleceği yalnızca siyasetçilerin aldığı kararlarla değil, insanların dayanışması ve birlikte yaptıklarıyla da şekilleniyor. İnfo Magazin programını dinlediniz. Radyo Kassel artık sadece radyonuzda değil, dijital dünyada da sizinle. Bizi internet üzerinden her yerde yanınızda taşıyın. Dijital haber kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar sağlıkla ve sevgiyle kalın.
1: Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını bilirim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.
5: Yıllar geçse de üstünden bu kalp seni unutur mu? Kader gibi istemeden

0: Kassel ve çevresine yayın yapan Radyo Kassel'i dinliyorsunuz. 57-80-65.
1: Bugünün haberlerine baktığımızda birbirinden farklı olaylarla karşılaşıyoruz. Sağlık sigortalarında milyarlarca euroluk kayıp, Saksonya-Anhalt'ta ırkçı yabancı düşmanı AfD'nin %43,8'e ulaşan seçim sonucu, %50'ye varan ısınma maliyetleri ve seçim sonrasında yaşanan ırkçı saldırılar. İlk bakışta bunların birbiriyle ilgisi yok gibi görünüyor. Oysa hepsinin arkasında ortak bir duygu var. Geleceğe duyulan güvenin zayıflaması. İnsanlar sağlık sigortalarına yatırılan paranın riskli yatırımlarda nasıl kaybedildiğini gördüğünde doğal olarak şu soruyu soruyor. Sosyal güvenlik sisteminin parası gerçekten güvence altında mı? Aynı dönemde emeklilik sisteminde borsa yatırımlarının artırılması tartışılıyorsa bu soru daha da önem kazanıyor. Öte yandan kış yaklaşırken ısınma maliyetleri yükseliyor. Dünyanın başka bir bölgesindeki savaş, enerji yollarındaki belirsizlik ve petrol fiyatları Almanya'daki insanın evine kadar uzanıyor. Yani ateş sadece düştüğü yeri yakmıyor. Siyasette ise ortaya çıkan tablo daha da dikkat çekici. Saksonya-Anhalt'ta AfD oylarını iki katından fazla artırarak %44'e ulaştı. Bu sonuç yalnızca AfD'nin başarısı olarak okunmamalı. Aynı zamanda mevcut siyasi düzene duyulan memnuniyetsizliğin ve özellikle Doğu Almanya'da biriken ekonomik ve sosyal sorunların da bir göstergesi. Fakat burada önemli bir tehlike var. İnsanların ekonomik ve sosyal kaygıları göçmenlere ve farklı kimliklere yönelen öfkeye dönüştüğünde gerçek sorunların kaynağı görünmez hale geliyor. Bugün Lütfusburg'da bir otobüste yaşanan ırkçı olay da bunun gündelik hayattaki yansımasını gösteriyor. Dolayısıyla asıl soru belki de şu. İnsanların korkularını büyüten bir siyaset mi istiyoruz, yoksa bu korkuların nedenlerini ortadan kaldıran bir toplum mu? Merakla kalın.
0: Radyo Kassel 57-80-65.

0: Sağlık sigortalarında borsa skandalı. Ya sıra emekli maaşlarına gelirse?
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 10 Eylül Perşembe. Radyo Kassel'den merhaba. Bugün Almanya'da sosyal güvenlikten siyasete, hayat pahalılığından ırkçılığa uzanan önemli gelişmeler var. Peki bu gelişmelerin ortak noktası ne? Risklerin ve krizlerin yükü giderek toplumun üzerine mi bırakılıyor? Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da sağlık sigortalarının yaptığı riskli finansal işlemler büyük bir skandala dönüştü. Fonlara ve emlak projelerine aktarılan paraların önemli bir kısmı değer kaybetti. İlk resmi tahminlere göre zarar en az 1 milyar euro. Bazı sigortaların emlak şirketlerine neredeyse teminatsız milyonlarca euro kredi verdiği ortaya çıktı. Bir örnekte değeri yalnızca 1 milyon euro olan bir arazi için 30 milyon euro kredi verilmiş. Gerçekten zararın açıklanan rakamların da üzerinde olabileceği tahmin ediliyor. Skandal şimdi başka bir tartışmayı tetikliyor. Hükümet emeklilik sisteminde borsa yatırımlarını artırmayı planlıyor. Peki sağlık sigortalarının parası riskli yatırımlarda eriyebiliyorsa yarın emekli fonları da aynı tehlikeyle karşı karşıya kalırsa ne olur? Çünkü borsa sadece kazanç değil, kayıp riski de taşıyor. Sağlık sigortalarındaki milyarlarca euroluk kayıp, sosyal güvenlik paralarının nasıl kullanıldığı konusunda ciddi soru işaretleri yaratıyor. Şimdi ise gözler AfD'nin %44'e yaklaştığı Saksonya-Anhalt'ta seçim sonrasına çevriliyor. Sandıktan çıkan sonuç CDU içinde de büyük bir hesaplaşmanın kapısını açtı. AfD ise hükümet kurabilmek için diğer partilerle temas arıyor. Ancak ilk girişimler reddediliyor. Saksonya-Anhalt'ta AfD'nin yaklaşık %44 oyla seçimleri kazanmasının ardından CDU'da ciddi bir güç mücadelesi başladı. Seçimde büyük oy kaybederek milletvekili sayısını 40'tan 15'e düşüren CDU'nun grup başkanlığı için yapılan seçimde görevdeki başbakan Schulze Guido Hoyer'i 8'e karşı 7 oyla geride bıraktı. Hoyer ve CDU içindeki destekçileri AfD ile yakınlaşmaya tamamen kapalı olmayan bir çizgiyle ilişkilendiriliyor. AfD'nin hükümet kurabilmesi için ise 3 milletvekilinin desteğine daha ihtiyacı bulunuyor. CDU'dan olası milletvekili geçişleri bu açıdan kritik önem taşıyor. AfD ise hükümet kurma yolunda ilk temaslarını başlattı. CDU'ya gönderilen davette göç, eğitim, enerji, aile politikası ve iç güvenlik alanlarında partiler arasında ortak noktalar bulunduğu öne sürüldü. Ancak SPD, Yeşiller ve Sol Parti AfD ile görüşme teklifini reddetti. Yeşillerin başbakan adayı Susan Seidlitz, aşırı sağcı AfD ile eyaletin geleceği konusunda görüşme yapılmasını absürt olarak nitelendirdi. Yabancı düşmanı ırkçı parti AfD'nin Magdeburg'da hükümet kurma ihtimaline karşı Almanya'nın diğer eyaletlerinde de hazırlıklar başladı.

0: Kuzey Rhein-Westfalia Başbakanı Hendrik Wüst, federal hükümetle eyaletlerden oluşacak bir çalışma grubunun kurulmasını istedi. Bu grupta Anayasa Koruma Teşkilatı, anayasa hukukçuları ve uzmanların yer alması öneriliyor. Saksonya-Anhalt'ta seçim sonrası siyasi mücadele sürerken vatandaşın gündeminde çok daha somut bir sorun var. Faturalar. Kış yaklaşırken kalorifer yakıtı geçen yıla göre yaklaşık %50 daha pahalı. Yani siyaset tartışılırken hayat da pahalanmaya devam ediyor. Kış yaklaşırken Almanya'da kalorifer yakıtı geçen sonbahara göre yaklaşık %50 daha pahalı. Yüksek fiyatlar nedeniyle tüketiciler sipariş vermekte tereddüt ediyor. Bazıları daha önce aldığı yakıtın yarısıyla yetiniyor. Uzmanlar ise fiyatların düşmesini beklerken fazla gecikmemeyi öneriyor. İran'daki savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki ulaşımın aksaması küresel petrol piyasasında fiyatları yukarı çekiyor. ABD'nin petrol ihracatını artırması gibi gelişmeler de fiyat dengesini etkiliyor. Yani ateş sadece düştüğü yeri yakmıyor. Dünyanın bir ucundaki savaş ve enerji yollarındaki belirsizlik Almanya'daki tüketicinin ısınma faturasına kadar uzanıyor. Uzmanlara göre en temkinli seçenek mümkünse depoyu bir kerede tamamen doldurmak yerine parça parça yakıt almak. Çünkü havalar aniden soğur ve herkes aynı anda sipariş verirse teslimatlarda da gecikmeler yaşanabilir. Kısacası tüketici iki seçenek arasında sıkışmış durumda. Şimdi pahalı yakıt almak mı yoksa daha da pahalanması riskini göz alarak beklemek mi? Enerji fiyatları ve hayat pahalılığı toplum üzerindeki baskıyı artırırken bir başka tehlike de toplumsal ilişkilerde kendini gösteriyor. Irkçılık. Saksonya-Anhalt seçimlerinin ardından Ludwigsburg'da yaşanan bir olay siyasi atmosferin gündelik yaşama nasıl yansıyabildiğini gösteriyor. Ludwigsburg'da 52 yaşındaki bir kadın Müslüman olduklarını düşündüğü otobüs şoförü ve yolculara ülkenize geri dönün diyerek hakaret etti. Polis soruşturma başlattı. Almanya'da göçmenlere ve Müslümanlara yönelik ırkçı düşmanlık siyasi tartışmaların yanı sıra günlük yaşamda da kendini göstermeye devam ediyor. Saksonya-Anhalt seçimlerinde AfD'nin yaklaşık %44 oy almasının ardından Ludwigsburg'da yaşanan ırkçı saldırı bu tartışmayı yeniden gündeme taşıdı. Olay pazartesi akşamı Ludwigsburg merkez otogarında meydana geldi. Polise göre 52 yaşındaki kadın otobüse bindikten sonra yolculara ve özellikle 45 yaşındaki şoföre bağırarak hakaret etti. Kadının Müslüman olduklarını düşündüğü kişilere din kimlikleri üzerinden hakaret ettiği ve birkaç kez ülkenize geri dönün dediği bildirildi. Şoförün polisi çağırması üzerine olay yerine gelen ekipler kadının gözaltına aldı. Kadın ilk işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ludwigsburg Kriminal Polisi olayla ilgili halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlaması kapsamında soruşturma başlattı. Olay ırkçılığın yalnızca siyasi söylemlerde değil, gündelik yaşamda da nasıl görünür hale gelebildiğini gösteriyor. Saksonya-Anhalt seçimlerinde AfD'nin elde ettiği yüksek oy oranının ardından göç, kimlik ve ırkçılık tartışmalarının Almanya'da daha da sertleşmesi bekleniyor. Bugünün haberlerinde krizler ve kaygılar ön plana çıktı ama şimdi Kassel'den farklı bir haberle programımızı biraz olsun umutlu bir noktada tamamlayalım. Çünkü gençlere yatırım yapan, onları bir araya getiren ve toplumsal dayanışmayı güçlendiren çalışmalar da var. Kassel'in Street Bolsa Derneği'nin aldığı önemli ödüle bakalım. Kassel'de sokak futbolunu eğitimle birleştiren Street Bolsa Derneği Alman Futbol Federasyonu'nun Julius Hirsch ödülüne layık görüldü. Ödül özgürlük ve hoşgörü için çalışan projelere veriliyor. Dernek dezavantajlı mahallelerdeki gençleri futbol aracılığıyla bir araya getiriyor. Saygı, adalet ve sorumluluk gibi değerleri öğretiyor. Kick, Rexback turnuvalarında politik bilinç kazandırılıyor. Hanau'daki saldırı See the Names kupasıyla anılıyor. Bu çalışmalara yılda 15 bin genç katılıyor. Kuruculardan Mustafa Gündar ödülü gençlerin emeğinin karşılığı olarak nitelendiriyor. Stöttbolzer'in etkisi bireysel hikayelerde de görülüyor. Bugün dernekte çalışan Şükrü Yüksel hayatının gençliğinde Stöttbolzer sayesinde değiştiğini söylüyor. Ödül 23 Kasım'da Essen'de verilecek. Sokak futbolu kültürü bu yıl ayrıca UNESCO tarafından kültürel miras olarak tanındı. Kassel'deki sahalardan toplanan veriler bu sürece katkı sağladı. Bugün Almanya'da siyasetten ekonomiye, sosyal güvenlikten ırkçılığa kadar birçok önemli gelişmeyi aktardık. Tablo kolay değil. Ama toplumun geleceği yalnızca siyasetçilerin aldığı kararlarla değil, insanların dayanışması ve birlikte yaptıklarıyla da şekilleniyor. İnfo Magazin programını dinlediniz. Radyo Kassel artık sadece radyonuzda değil, dijital dünyada da sizinle. Bizi internet üzerinden her yerde yanınızda taşıyın. Dijital haber kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar sağlıkla ve sevgiyle kalın.
1: Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayın.